0: sen kalbine çıksın, dağıtsın bana ait ne varsa. Al senin olsun dünya.
1: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

0: Bey'le İstanbul Efendim.
1: Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel, düzeltiriz hepsini birer birer. Kızgınlıklarınla, kırgınlıklarınla gel.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Emre Mutlu Show başladı efendim an itibariyle. Net üzerinde yayın yok demişler, daha bismillah şimdi kontrol ettik yani var gözüküyor ama.

Bunun için vara mı gidelim illaki? Hemen bir kontrol sağlayalım. Bizzat kendim kontrol ediyorum artık. Çünkü neden etmeyeyim? Burada sormuşlar. Ensen niye kalın diye. Allah böyle yarattı demiş yani.

Tabii ki milli maçla alakalı söylenecek çok fazla şey var ama ne söylesek boş artık olan oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız ve hiçbir şey bitmiş değil aslında. Uzun bir maraton olduğundan dolayı da ben de şundan yana taraf olmak durumundayım. Asla ve asla inancımızı kaybetmeyeceğiz. Asla. 0544 886 1886.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Alo.
1: Alo.
0: Erman hocam.
1: Ha, söyle hocam.
0: Erman hocam günaydınlar, hayırlı sabahlar efendim. Hattımızda Erman Toroğlu var. Erman hocam destursuzlar adım, vallahi kusura bakmayın yahu.
1: Ya sabahın köründe hocam, bu nedir hocam?
0: Erman hocam ne olursun beni mazur gör. Yan yana olduğun kıymetli bir isim de var. Onunla beraber böyle bir sizi yakalamışken bir istihbarat geldi bizim İstanbul FM'in efendim paparazzi hatlarına. Dediler ki yan yana iki tane kıymetli adam var. Çok kısa vaktiniz almadan bir şey soracağım Erman hocam. Müsait misiniz bu arada? Uyuyor muydunuz?
1: Sor hocam, dinliyorum ben seni.
0: Hocam dinliyorum. Şunu sormak istiyorum. Milli takımımız Dünya Kupası'nda ne yapar, nerelere gider, ne olur, ne biter? Böyle kısaca bir özet geçerseniz çok sevinirim ya.
1: Şimdi çocuklar iyi çalıştı hocam. Yani şu ana kadar iyi gittiler, bundan sonra da tamamlarlar, ben sana söyleyeyim.
0: İnşallah iyi hocam ya. Ağzınız bal yesin ya, ne kadar kıymetli bir şey, ne kadar kıymetli yorumlar bunlar. Hocam bak bir şey söyleyeceğim.
1: Yalnız bak.
0: Buyurun hocam.
1: Emreciğim bak. Açılış maçında gördün hocam. Hakem Sampaio, Brezilyalı.
0: Hocam nasıl takip ediyorsunuz? Nasıl takip ediyorsunuz böyle açılış maçlarını? Helal olsun ya. İşiniz bu demek ki, hakikaten mesleğin zirvesinde bir insansınız ya.
1: Şimdi hocam orada belli oldu. Bu hakemler bizim, bak bizim hakemleri götürmediler hocam.
0: Evet hocam.
1: Oraya ya sen bu Sampaio'yu oraya hakemliğe koyuyorsun. Bizim çocukları koymuyorsun. Nasıl olacak hocam? Nasıl olacak hocam?
0: Hocam haklısınız. Ne deseniz. İzlediğiniz maçı ve yorumlarınızı, kıymetli yorumlarınızı zaten biz gördük. Hem internetten hem bütün mecralardan takip ettik. Gerçekten kıymetli yorumlar.

0: Meksika. Aynen öyle. Güney Afrika.
1: Evet,
0: Meksika, Güney Afrika. Ya hocam böyle kırmızı kart olur mu ya?
1: Hocam bravo.
0: Bir de VAR'dan dönüyor, açıklayacak. İngilizce mi konuşuyorsun? Portekizce mi konuşuyorsun? Lan nece konuşuyorsun? Hiçbir şey anlaşılmıyor. Kimse bir şey anlamadı.
1: Hocam
0: açıklıyor abi. Ama kırmızı sizin... kart diyecek adam diyemiyor hocam.
1: Hocam sizin gibi yorumcular dünyanın her yerine lazım. Çok güzel yorum yapıyorsunuz. Hakikaten ellerinize sağlık. Bir de
0: ben kamzımı aldım. Hocam ben kamzımı aldım.
1: Hocam limon bir hikayeniz, limon hikayeniz var çok meşhur. Bu gerçek mi?
0: Gerçek tabii hocam. Ben kamzımı aldım diyorum ya. Limonu önce tezgahta bir yumuşatacaksın hocam.
1: Evet hocam.
0: Hemen kesmeyeceksin. Yumuşatacaksın. Ondan sonra... Çatalı koy işer.
1: Ağzımızın suyu aktı be hocam be. Bu nasıl bir anlatım yahu?
0: Ya hocam diyorum ya ben yıllardır kabzımanlık yaptım. Anlatıyorum hocam dinle ya.
1: Hocam dinliyorum. Estağfurullah sizi dinlemek mümkün mü ama?
0: Bak Fatih Hoca da burada.
1: Heh onu diyecektim. Fatih Hoca ile de şöyle ha. Bir kısaca bir konuşabilsem acaba müsaitse. Bir telefon alma şansım var mı?
0: Veriyorum bir saniye ya.
1: Sağ olun hocam. Fatih hocam.
2: Evet hocam.
1: Sevgili arkadaşlar evet. Hattımızda Fatih Terim. Fatih hocam affedersiniz lafınızı böldüm. Fatih Terim hattımızda şu anda. Fatih hocam selamlar, sevgiler, hayırlı sabahlar.
2: Selamlar. İstanbul FM dinleyicilerine.
1: Hocam çok
2: güzel. Kucak dolusu selam olsun.
1: Sizi kahvaltı sofrasında rahatsız ettik. Siz de maçı izliyorsunuz. Biz kahvaltı sofrasındayız. Siz belki akşam yemeğindesiniz. Amerika'dasınız. Maçları takip ediyorsunuz. Sevgili kıymetli hocam. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız sıhhatiniz yerinde mi?
2: Çok teşekkür ederim. İyiyiz. Güzel. İyi gidiyor. Çocuklar da inşallah iyi sonuçlar aldığı sürece biz daha da iyi olacağız.
1: Hocam sizin öğrencileriniz, sizin tedrisatınızdan geçmiş öğrenciler bunlar. Milli takım nereye kadar gidecek, nasıl olacak bilmiyorum. Yani hakikaten sizin yorumlarınız çok kıymetli şu anda. Yani sizi şu anda on binler dinliyor. Ne olursunuz bize bir kısaca bir yorum yapın ya.
2: Şimdi şöyle düşünüyorum. Bizim grupta 7 puanla çıkarız diye düşünüyorum.
1: Öyle
2: gönül
1: mi?
2: Gönül isterdi ki 3'te 3 yapalım. Gönül ister ama şimdi Amerika ev sahibi bir katakulli olabilir. Yani şimdi
1: olur mu
2: ev sahibini
1: ya?
2: Koruma diye ev sahibini koruma diye bir şey var. Yani İtalyanların bununla alakalı atasözü de var.
1: Hocam lütfen dinlemek isteriz. Nedir İtalyanların bununla ilgili atasözü?
2: Uno per due chiare, drasia la spenza pescara della sportiva. Hocam, ev sahibiendo concerto, ev sahibiendo.
1: Hocam İtalyancası olmayanlar için bir Türkçesinde ne olur söyleyin, kurban olurum.
2: Yani şimdi İtalyanca nasıl bilmiyorsun ya?
1: Ben hocam niye ben özür dilerim ne olursunuz. Gerçek İngilizcem çok iyi ama İtalyancam maalesef affınıza sığınarak yani tam olarak ne demek istediğinizi dinleyenlerimiz bir duysunlar.
2: Söylüyorum.
1: Lütfen tamam. Hocam buyurun.
2: Türkçesi kötü komşu ev sahibi yaptım. Yapar. Yani Türkçesi mi?
1: Hocam kötü komşu yani Dünya Kupası'yla tam bağlayamadım ben. Affınıza sığınırım ben anlayamadım galiba ama siz de kızdırmak
2: yani,
1: istemiyorum.
2: İtalyanlar bunu kullanıyor. Ben ne yapayım?
1: Haklısınız hocam o zaman. O zaman haklısınız yani. Gerçekten. Yani çok da vaktinizi almayacağım. Erman hocamla kahvaltıdasınız. Son bir tane sorum var. Buna da açık yürekli cevap vereceğinizi biliyorum. Mutlaka ki biliyorum. Evet. Hocam kıymetli hocam Galatasaray'ın... Bugüne kadarki başarılarında o kadar payınız var ki her şeyiyle ilgili Galatasaray'la ilgili neler yapmadınız neler. Galatasaray'ın hala destekçisi, hala takipçisi ve hala taraftarısınız bunu biliyorum. Bir gün Galatasaray sizce şimdi milli şeydeyiz, milli kamptayız, millilerimizle alakalı tedirginliklerimiz evet. Var onlarla ilgili isteklerimiz var ama Galatasaray'a belki bir gün bir daha böyle bir hani gelir misiniz gelmez misiniz çok merak ediyorum hocam ya.
2: Şimdi Okan Hoca çok iyi gidiyor.
1: Desteğiniz eksik olmasın sağ olun.
2: Galatasaray'a eğer yani geleceksek daha farklı şekilde geliriz. Yani artık hocalık.
1: Görev bize düşerse biliyorsunuz hocam.
2: Yani görev düşerse
1: yönetici
2: ama
1: olarak evet sağ olun.
2: Yani yönetici olarak olabilir. Şimdi gençler bak Okan iyi gidiyor Arda. Şerkeza evet. İyi gidiyorlar. Yani şimdi evet. Galatasaray'ın geleceği parlak. Merak etmesin Galatasaraylılar.
1: Sağ olun hocam eksik olmayın. Ben şu kadarını söyleyebilirim. Ellerinizden öperim hatta yani gerçekten önünüzde böyle gerçekten saygıyla

0: geliyorum en sevdiğim Galatasaray'ın efsane hocalarından birisine. İsmail Baki, bu kadar güzel bir yetenek. İsmail abiye teşekkürler. İsmail Baki hattımızdaydı yine. İsmail Baki sağ olsun bizi kırmadı. Günlerdir bize yayınımızda destek veriyor sağ olsun. Ben de sabahları sizi birazcık daha renklendirmek, biraz daha şenlendirmek için İsmail abiden destek alıyorum. Allah razı olsun İsmail abi. Gerçekten sesine sağlık. Seni çok seviyorum.
1: Estağfurullah.
0: İnanılmaz yetenekli bir adamsın abi. İsmail Baki'nin YouTube kanalını bir ondan duyalım. Hemen abone olun bak. Hemen dinleyen kim varsa direkt YouTube'u açıp İsmail abinin kanalına abone oluyor. İsmail abi söyler misin YouTube kanalını?
1: İsmail Baki ile birebir show.
0: İsmail Baki ile birebir show. Ben de konuk oldum. Bunu yayınladığımda ben var mıyım yok muyum bilmiyorum ama biz onunla acayip keyifli bir program yaptık. Kimleri kimleri daha alacak? İsmail abicim çok teşekkür ederim. Bizim bütün dinleyenlerimiz senin sesini duymuş olacaklar. Beni kırmadın ve bu Dünya Kupası özel programlarımda bana yarenlik ettin, dostluk ettin. Allah senden razı olsun.
1: Eyvallah.
0: Benim.
1: Eyvallah.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sulan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Şöyle bir yoklama yapalım diyelim. Ne yapacağını biliyorsun rakam olarak. Benim bir şey söyleme gerek yok ama yine de hatırlatmak adına. Yeni katılanlar varsa aramıza. Evlerinde olanlar 1'e. İş yerlerine varmış olanlar 2'ye. Trafikte olanlar, maalesef trafikte olanlar 3'e bir basıp yollayıversinler bakalım.

0: Bugün de geç kalan geç kalana maşallah. Hay maşallah. Pazartesinden mi kaynaklanıyor? Saat başı geliyorum.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede azalması bekleniyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 12, Ankara 16, İzmir 20, Bursa 13, Antalya 22, Diyarbakır 24 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Küçükçekmece, Bahçeli, Evler, Merter, Çağlayan, Zincirli Kuyu, aksi yönde Topkapı, İncirli yoğun ilerliyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Altınşehir, Hastal, Seyrantepe güzergahları da etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: geleceğiniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Şoför Ekspertiz. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

0: Kombi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
1: Nazarlar değmesin.
2: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.

0: danışmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: birazcık genel kültürümüzü arttıralım diye şöyle bir şey geldi aklıma bu sabah. Tabii ki birçoğunuzu tanıyorum, müdavim olanları, çok uzun zamandır dinleyenleri ismiyle tanıyorum ama daha iyi tanımak adına önce ismini sonra da arkasına anlamını yazar mısın? Bakalım ismin neymiş ve nasıl bir anlamı varmış? Bir sürü ismin anlamını öğrenmiş de olacağız tabii ki bu konuyla beraber. Senden ricam bu 0544-886-1886. Önce efendim ismini, sonra da anlamını.
1: Çıkı çıkı yaptı, döndü dolandı.
0: Emre, Allah Allah, ne anlama geliyor acaba?
1: Çıkı çıkı yaptı, döndü dolandı.
0: Amrak yazmayın, rica ediyorum.
1: Aklımca haklı, delimine.
0: Metin demiş, en iyi müdür yardımcısı. Bence gökten düşen ilk müdür yardımcısı tanesi.
1: Haklı.

Günaydın Emre, kolay gelsin, ben kaça basayım demiş. Ne gökteyim ne yerde, bir garip seherdeyim. Kafalar pırıl pırıl. Melih ismi efendim. Güzel, hoş, tatlı, sevimli ve alımlı anlamına geliyormuşum. Ya bütün bir Melih ile... Melih, güzel, hoş, tatlı, sevimli, alımlı. Hepsini barındırıyor hakikaten, çok iyiymiş. Allah'sın.

de demiş. Eşi benzeri olmayan tek. Vallahi bak inandım. Tuğba cennette bulunduğuna inanılan kutsal ağaç demiş. İslam'a göre kökü gökte, dalları yeryüzünde olan ve gölgesi cennetin her yerine ulaşan bu ağaç bereket ve güzelliği simgelermiş. Güzel. 0544-886-1886. Efendim önce ismini, arkasından da anlamını yazarsan biz de birçok isimin anlamını öğrenmiş olacağız sayende. Sadece Ömer yazmış. Şey mi demek istiyor yani, bilmeyen de ne bileyim. Bakalım ilk defa duyduğum isim olacak mı? Yani bu ismi ilk defa duydum dediğim isim.

ben bir ismi sabah bir kere duyarsam ilk defa duymuşumdur. Öğlenden sonra bir kere daha duyarsam. Günaydın Polat Alemdar, günaydın. Günaydın abi demiş Gürkan. Türkçe kökenli anlamı gür ve kan kelimelerin birleşmesinden oluşur. Allah Allah, şeytanın aklına gelmez. Abi bu nasıl bir açıklama olmuş? Canlı, taze, dinamik ve canlı kanlı kahraman veya yiğit anlamına gelir. Taze, dinamik ve yiğit. Taze Yiğit diye soyad olurmuş ama. İsminiz Emre, soyadınız Emre Taze Yiğit, avukat. Saliha, Arapça kökenli bir isim olup iyi, yararlı, dindar, iffetli ve ahlaklı kadın anlamına gelmekteymiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Bana pek taze denemez ama demiş. Öyle deme ya. Hatice erken doğmuş kız çocuğu demekmiş. Pekala. Günaydın Esra Eliz. Esra köken Arapça gece yolculuğu, en çabuk en hızlı anlamına geliyormuş. Eliz de temiz, saf, duru anlamına geliyormuş. Peki duru diye birine sorduğum zaman Eliz anlamına geliyor diyecek mi acaba? ...0544-886-1886. Bu sabahki mevzumuz. Hatırlatalım şöyle bir. Efendim, isimlerinizi öğrenmiş oluyoruz. Aynı zamanda da anlamlarını. İsminin anlamını bilmeyen var mıdır acaba? Gerçekten merak ediyorum. Hakikaten yani hiç ismim... Allah Allah, 36 yaşındayım, hiç bakmadım bugüne kadar.

0: Show'da kısa bir ara. Reklam. Benim
1: bankam İş Bankası. Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: Arkası.
1: Reklamlar.
2: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Esler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. Emre Mutluşov devam ediyor.

İstanbul Pendik demiş. Orada yayın başka yayınla karışıp cızdır diyor. Allah Allah. Şeydir şey, sinyal geçişi, frekans karışıyor olabilir, evet. İlk defa duyduğun kişi, büyük ihtimal sen de ilk defa duymuş olabilirsin, Koçu Bey. Koçu Bey'i duydum ya. İlk defa duymadım hatta. Bakayım. Neydi, bir saniye, şimdi yanlış söylemek istemiyorum da. Önce bir teyit edeyim. Ha, Ranch Koçu Bey, evet doğru hatırlıyorum. Türkiye'nin ilk rallisi. Türkiye'nin ilk rallicisi, 1968 yılında Anadolu'da ralliyi kazanmış Ranch Koçu Bey. Oradan biliyorum yani ünlü bir isim olduğunu. Ama tabii ilk defa duymuş da olabilirsin. Tabii ki çok yaygın değil çünkü. Devam edelim şöyle isimler ve anlamlarına. Abi iyi misin demiş. İstiyorsan bir hamam yapalım. Oğlum ben bu adamla hamama gitmeyeceğim. Ben bunu adama anlatamadım bunu. Adım sefer anlamı yolculuk demek demiş. Yaptığın iş tır şoförlüğü, yani kısacası ismimin hakkını veriyorum. Pekala. Mina ismim demiş. Anlamı da Mekke'de bulunan kutsal bölge. Pek güzel. Önce isminin anlamını yazdı. Okudum, şimdi menemen resmi atmış. Boş ver isim anlamını diyor. Menemen yiyelim. Tam menemen olmuş ama bu arada. Menemen çatalla yemek çok külfet geliyor bana ya. Çatalla ya da başka bir kaşıkla zaten yenmez de. Menemenin olayı ekmek banmaktır ya. Bandırmaktır yani. Bir de bandırırken fotoğrafa da tam delirelim burada. Raşit demiş, doğru yolu izleyen akıllı, olgun ve rehberlik eden anlamına gelir. Çok güzel, pekala. Devam ediyoruz. İsmin nedir ve anlamı? Sırasıyla gidiyorum arkadaşlar. İsmini ve anlamını yazarsan sevinirim.

Burcu isminin anlamı güzel koku anlamına geliyormuş. İsmim Hür Yaşam. Günaydınlar demiş. Anlamı zaten belli değil mi? Bağımsız yaşam, evet, İngiltere Oxford'a selamlar. Hacer demiş, bilinen aksine taş değil hicret eden anlamındadır. İsim olan Hacer ve Hacer bir Esvet'teki Hacer yazılış olarak az da farklıymış. Bir de kızımın adı demiş, Nurefşan. Işık saçan, aydınlık dağıtan anlamındadır demiş. Bak mesela ilk defa duyduğum bir isim Nurefşan. Biliyordum böyle olacağını, tahmin ediyordum çünkü illaki yeni bir isim duyacağım, öğreneceğim diye açtım bu konuyu. Nur Efşan. Çok güzel bir isim varmış. Selamlarımızla. Sana ev şu kalbim, buradan çıkış yok. Bu mesaj silindi diyor, altında da gülücük var. Yani acaba kaç kere... iyi ki okumadım diye mi sevindi? Tufan, fırtına, yağmur, delikanlı çocuk anlamına gelmektedir demiş. Rahmetli amcamın ismi. Onu da rahmetli analım. Günaydın demiş Emre Çiğdem. Kır çiçeği anlamına geliyormuş. İzmir'de de çekirdek anlamına geliyor. Her yerde ama orijinal isim olarak kullanılan tabii ki sizin dediğiniz gibidir. Bunu da öğrenmiş olduk.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

0: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Arkadaşlar cevap vermedim, WhatsApp'tan yazmadım. Bari buradan söyleyeyim, çok 5-6 tane dinleyenimiz sağ olsun sordular. İyi misin, biraz enerjin düşük gibi diye sordular. Çaktırmamaya gayret ettim ama inanılmaz bir migrenim tuttu daha sabah 6.30-7 gibi. Yani Allah kimsenin başına vermesin. Birkaç saattir onunla cebelleşiyorum. Hiç hesapta yoktu. Evden çıkarken hiçbir şeyim yoktu. Ama migrenim tuttuğu için de, yayına yansıdığı için de topluca hem cevap vermiş olayım hem özür dileyim sizden de. Birazcık enerjim, yani bilen bilir hakikaten nasıl bela bir şey olduğunu. Gözünü açamıyorsun, böyle ciddi anlamda gözünü açamıyorsun. Şimdi biraz iyi gibiyim ama yani geldiğimden beri inanın onunla uğraşıyorum. Allah hastalara şifa, dertlere deva versin efendim. Onu da söylemiş olayım. İsmail demiş, Allah'a kulak veren onu işiten kimse. Ne güzel. Günaydın. Çiğdem'in anlamı, birinci anlamı, çiçek adı, ilk barda açan mor, sarı veya beyaz renklerde olabilen güzel bir kır çiçeğidir. İkinci anlamı güzellik, zerafet, doğallık, tazelik ve baharın müjdecisi. Yani Çiğdem'e bu ilk sayılan 7-8 anlam yetmemiş. Daha da anlamlandırmışlar mı? Güzel isimdir, evet. Selçuk, sel gibi akıcı konuşan, güzel konuşma yeteneği olan demiş. İsminizle müstesna mısınız peki efendim? Yani sever misiniz konuşmayı? Günaydın, ben Nurcihan. Dünyaya ışık saçan anlamına geliyormuş. Migren neydi diye sormuş. Bana sormuş. Efendim 6 yaşında mısınız? Sırf iş olsun diye mi yoksa? Migren ne ya, ilk defa duydum. Belli sizinden çok geçmiş olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Elif, anlamı ince, zarif, doğruluk, dürüstlük. Pekala. Meslek icabı konuşurum peki. İyi bilenler evet yazmışlar. Migrenin nasıl bir illet olduğunu. Semih demiş, Arapça kökenli olup cömert, eli açık, bağışlayıcı ve hoşgörülü anlamına gelmektedir. Selam kaptan. Kadir demiş, kıymetli, kudretli, gücü yeten.

0: Ferman demiş, padişah buyruğu, emir. Evet. Seçkin, tek kelimeyle özetlemek gerekirse demiş, özel kişi demek. Pekala. Çok geçmiş olsun, bugün erken bırak istersen demiş. Karanlık ve sesli bir ortamda uyumadan kendine gelemezsin. Gemiye en son kim terk eder? Migrenden korksaydık yayına gelmezdik. Günaydın, iyi yayınlar, teşekkür ederiz, sağ olun. Ben de Çetin demiş, anlamını hepimiz biliyoruz. Zor insanın ismi hayatını etkilediğine inananlardanım. Ve tecrübeyle sabit. Başka insanların tabiri caiz ise parmağını şıklatarak başarabildiklerini. Ve ben bu arada düzelterek gitmeye çalışıyorum, yani anlamaya çalışıyorum okuduğumu. Haftalarca, bazen aylarca başarmak için üstün bir çaba sarf ediyorum demiş. Sırf bu yüzden ismimi bile değiştirmeyi düşünüyorum.
1: Tekim, üzümlük ekim, çekerse canın
0: bak. Oğlumun adı Kayyak bu.
1: Verdim, taze taze.
0: Kayının anlamı sağlam, güçlü, sert, kuvvetli ve kudret sahibi. Yak bunun anlamı devlet yöneticisi. Fındık. Kanun koyan ve hükmeden. Biraz kekle. Çocuğun omuzlarına binen yüke bak ya daha.

0: Adet ekim, üzümlük ekim.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun. Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Haliç Çağlayan, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Şirinevler, Sefaköy etkili devam etmekte. Tem'de Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Hastalok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa, İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Kozyatağı, Tem'de Ümraniye, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Anlamını yazmama gerek var mı bilemedim ama rahmetli babamın ismi demiş. Allah rahmet eylesin. Volkan, amcamın ismi Tufan, halamın ismi Alev. Babaannemle dedem ne düşünmüş bilemedim demiş. Çok farklı değil. Babamın ismi Tufan, babamın ismi Tayfun. Rahmetli amcamın ismi de Tufan. Halamın ismi de Afitap. Acaba bizimkiler ne düşünmüş? Ben de merak ettim. Kızımın ismi Ayliz demiş. Ay parıltısı. Cennetteki en güzel huri anlamına geliyormuş. Ben de kızımın ismini söyleyeyim o zaman. Mehlika. Ay parçası çok güzel kadın anlamına geliyormuş. Ahlas oğlum iyi yürekli, saf temiz. Allah katında ihlasa ermiş. En halis kimse. Tuğsem kızımın ismi demiş. Cennette esen ılık rüzgar, ferah ve çok güzel koku anlamına geliyormuş. Ahlas Tuğsem. Firuze ben yani kendi ismini de açıklamış. Değerli bir taş, zerafet ve nadirliğin simgesi demiş. Vallahi çok havalı isimler. Günaydınlar efendim, nasılsınız? Gününüzün güzel değil mükemmel geçmesini diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Hep şöyle şeylere denk geliyorum. Soruyorum yeni tanıştığım birine isminin anlamı ne diye. Cennetle alakalı hep ilk düşen bir şey demiş. Evet, genelde öyle ilk düşen bir şey tanesi oluyor. Bugün çok denk gelmedi ama genelde böyle bir akım var efendim, yani böyle bir yoğunluk var isimler konuşulurken. 0544-886-1886. Numaralı WhatsApp hattımıza siz de yazabilirsiniz. Acaba isminiz neymiş ve anlamı neymiş?

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Reklamlar.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: olan birini kazanma şansı. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Reklamlar.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

Suzan demiş, Farsça kökenli olan suz. Kor parçası anlamına gelirken Suzan da yakıcı ve yanan anlamına gelir. Divan edebiyatında ise özlem duyulan, sevgili anlamına gelirmiş. Kızımın ismi Gizem. Sır ve akıl erdirilemeyen, bilinmeyen durumlar. Oğlumun ismi Ufuk. Beni kırdım. Yer ve gökyüzünün birbirine değer gibi göründüğü çizgi. Yanar, bunlar çok bilinen isimler olduğu için anlamları da gayet açık. Oğlum olursa ismini Mert koyacaktım. İki tane kızım oldu demiş. Masalla Melis koydum ama asla anlamlarından bahsetmemiş. Sadece yaptığı şeyi açıklamış. Hasan Güloğlu. Boş laf bunlar, hepsi bahane. Halim ne kötü ne şahane. Nedir bu böyle aynı hikaye? Erdal demiş, cennetten düşen ilk bakkal tanesi.

İsmim Ümit, cennetten düşen ilk umut tanesi değil. Cennetten düşmeyen bir isim yok herhalde bayağı. Nagihan, Nurcihan, Nurseren, Gürkan, Halide, Hamide, Habibe, Hanife, Canan, Gökhan. Sorma, biliyorsun mazeretim var. Söyledik, bütün kuzenlerinin ismini yazsam demiş, kafeye inanamazsın. Anlaşmalı ama tabii bunlar değil mi?

Taste Atlas'ın yayınladığı bazı listeleri konuşuyoruz. Bugüne kadar konuştuk ama size şeyi sormak istiyorum. Müsait olanlar bir yazabilir mi? En sevdiğiniz çorba hangisi? Yani acıktığın anda parmak şıklattığında önüme gelse şakır şukur içerim dediğin. En sevdiğin çorba hangisi? Konuyu bununla ilişkilendireceğim şimdi. Herkes bir yazabilirse en sevdiği çorbayı. Yemek değil bak, çorba.

0: Herkesin damak tadı tabii ki farklı. Ama tabii aynı düşündüğüm birçok çeşidi yazan da var. Teşekkürler cevaplar için. Mantarı kelle paça var, işkembe var, ezo tavuk suyu karışımı. Ezogelinli tavuk suyu karışımı. Hmm. Yayla çorbası demiş. Mercimekten daha baba yiğit bir çorba bilmem demiş.
1: Ben çekmem bu nazı yüreğim. Pare pare.
0: Pekala. İşkembe çorbası bayılırım, işkembe çorbası. En sevdiğim ezogelin çorbası demiş. Yoğurtlu çorbaların hepsi demiş. Pare pare. Gerdan çorbası demiş. Üf. Nokta atışıydı. Bahane. Tabii ki de paça çorbası demiş. İşkembe, kelle paça, çürük demiş. Ben de çok severim çürüğü. Minestrone demiş. İtalyan sebze çorbası tek geçerim. Kremalı mandar. Beyran'ı ilk defa yazan var. Çok büyük şoktayım şu anda. Beyran'ı çok daha fazla yazan olacaktır diye düşünüyordum. Güneydoğu udulu tarhana çorbası demiş. Tabii ki tarhana demiş. Domates çorbası. Hiç sevmediğim bir çorba o da benim. Ama işte damak tadı, zevk. Hepsi nimet ayrı konu da. Piksel, piksel. Biter, biter, ben susarım. Yayla çorbası demiş, biz senin tayfanız abi demiş. Çıya bilmem, gel yanalım. Seni sevmek delili.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te.

Yuvalama çorbası var. Kırmızı mercimek çorbası var. Almanya'dan selamlar demiş. Niğde'de el yapımı tarhana çorbası demiş. Üzerine başka çorba tanımam. Torba nereden çıktı? Başka çorba tanımıyorum üzerine demiş. Tabii herkesin üzerine tanımadığı bir çorbası olacak illaki. Erzincan çorbası o da çok güzel. Hiç içmedim bilmiyorum. Ama bunu da öğrenmiş oluruz. Araştırırız en azından. Naneli, yarmalı, nohutlu, buzlu, yoğurtlu, soğuk çorba. Evet bu da çok iyi. Nedendir efendim bu sorumuzun sorulma sebebi? Hemen söyleyeyim. Türkiye'de bunlar en popüler, en bilinen, en sevilen çorbalar. Lakin Fes Tatlısı'nın dünya üzerinde bir araştırması yayınlandı. Bir enteresan bir liste. Dünyanın en iyi 10 çorbasını seçmişler. Dünyanın en sevilen 10 çorbasının içinde 2 tane Türk çorbası var. Bunlardan bir tanesi mercimek efendim. 10. sıradan listeye girmiş. Sinigang Baboy diye bir çorbası var Filipinlerin. Baboy mu? Lohikeitto diye bir çorbası var Finlandiyalıların. Lanzo diye bir çorbası var Çinlilerin. 7. sırada Tomka Gai diye bir çorbası var Taylandların. 6. sırada Tonkotsu Ramen Japonların çorbası var. Bunu ben de severim. Soto Betawi diye bir çorbası var Endonezyalıların. Yokohama Ramen bu da Japonların. Yine aynı şekilde ramen grubundan olan, baharatları farklı olan bir çorba. Bu da Japonyaların. 2 numarada Beyran var efendim. Beyran. Beyran'a yemek de diyenler var. Yemek gibi geldiği yerler de oluyor. 1. sırada da Vori Vori var. Paraguay'ın Vori Vori. 2 kere Vori Vori demiş ki belki bir kere de anlayamaz çorbayı isteyen. Vori efendim. Vori Vori. Ha tamam tamam falan. Dünyanın en iyi 10 çorbası içinde 2 tane Türk çorbamız varmış.

Hanımlar beyler, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ölmezsek kalırsak yarın sabah 07.00'da İstanbul FM'de Emre Mutlu Show'da buluşmak, görüşmek, gülüşmek dileğiyle. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli, her şeyden önce de sağlıkla kalın. Ben de şu migreni atlatayım. Yarın çok daha iyi bir gün bizi bekliyor olacak. Son şarkım sana geliyor biliyorsun kaptan. İyi ki buradaydın, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artacak ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 26, İzmir ve Bursa 33, Antalya 28, Diyarbakır 32 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Harami Dere, Cevizli Bağ Topkapı, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Mertel, Yeni Bosna etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Kağıthane, Seyran Tepe'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde Ümraniye, Kavacık, biraz düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

danışmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bankası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: Arkası.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artacak ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 26, İzmir ve Bursa 33, Antalya 28, Diyarbakır 32 derece olacak.

0: ETS yaz fırsatları başladı.
1: Gel, yeni gazı kaçmasın yaz. Tatilin...
0: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artacak ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 26, İzmir ve Bursa 33, Antalya 28, Diyarbakır 32 derece olacak.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Kupası.
1: Herkese merhaba. Dünya Kupası Özer'le birlikteyiz. Ben Serdar ve stüdyoda sevgili Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi var. Evet, bizim maçımız pazar günüydü ve hüzünlü bir Dünya Kupası başlangıcı oldu gibi gözüküyor Yalçın. Ne dersin, sen de başlayalım.

0: aslında doğru söyledin. Pazar sabahı milyonlarca insan kalktı. Yani tam bir futbol ülkesiyiz yani. Bunu evet. bir kez daha söylememiz gerekiyor. Hı-hı. Fakat bu maçtan biz ders çıkaracağız ve önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet. Geçmişe takılan biri asla değilim. Aha. Paraguay maçı çok daha keyifli, çok daha gollü olacak. Bizim kendi adımıza onu söyleyeyim. Hı-hı. Ama Amerika ile Avustralya'nın da berabere kalmasını istiyoruz.
1: Yine yani başladık.
2: Gerçek bir soyunma odası konuşmacısı yemin ediyorum var ya.
1: Motivasyon adamı.
2: Gaza geldi şu an. Buradan Paraguay'a koşacağım.
0: Ama başka maçların sonuçlarına da bağlı kalmayı hiç sevmiyorum işte.
1: Evet ya. O
2: ama bizim için bir klasik o lütfen.
0: O evet.
1: Biz onsuz
0: yapamayız. Olmadan olmuyor maalesef.
2: İlla böyle bir drama, illa bir heyecan lazım bize.
0: Karikatürleri bile var bunların yani.
1: Değil mi? Evet. Özellikle. Çiple alakalı bir şey vardı.
2: Evet, maçı izledim. İsveç. Tunus maçı değil mi? Doğru. Hı-hı. O maçta
1: 5-1 bitmiş
2: evet,
1: bu arada.
2: Evet, evet. Yani aslında pozisyon çok önemli değil ama teknoloji anlamında önemli. Sağ taraftan İsveç bir orta yaptı. Aha. Tam o sırada bir futbolcu, İsveçli futbolcu topa dokunmaya çalışıyor. Hı-hı. Ama dokunmadığına karar vererek gol oluyor ve golün offside olduğunu söylüyor hakem. Hı-hı. Daha sonra bu yeni teknoloji sayesinde ayağını uzatan futbolcunun topa dokunduğunu Aha. sadece toptaki titreşimden anlıyorlar.
1: Ya işte bu sayede artık maçlar çok daha adaletli evet. oluyor değil mi
2: evet.
1: yani?
2: Evet yani topa ufacık parmağın ucuyla dokunmuş ve orada bir Hı-hı. titreşim Hı-hı. Var. O titreşimden dolayı gol geçerli sayıldı.
1: O çiplerin şarjı falan bir
0: ve
1: şeyler söylemiştiniz.
0: Şunu da söyleyeyim o toplar her maçtan önce şarj ediliyor arkadaşlar.
2: Ya bu çok saçma değil mi abi lütfen artık ya. Telefonu şarj ediyoruz. Ya telefonu şarj ediyoruz. Ne bileyim kulaklığı şarj ediyoruz her artık şey. Bir salın bizi
0: Onun
2: lütfen ya.
0: Muhtemelen iğne şarj kablosu diye bir durum var.
2: İlla yani, bir şarj kablosu satacaklar bize.
0: Evet.
1: Şöyle bir skandal olduğunu düşünsene yani maçı oynuyorlar ama o çip şarj edilmiş.
2: Kesin olur. Bizim maça gelir.
1: Evet. Bu arada İsveç-Tunus maçı dedik. 5-1 kazanmış İsveç.
0: Sabah
1: oynanmış. İsveç'in iki golünü atan oyuncu da Tunus kökenli çıkıyor.
2: Evet, birinci golde sevinmiyor, ikinci golde seviniyor. Ben de onu anlamadım. Ya sevinmiyor ya sevinmiyor.
0: O da kötü işte. Yani. O da kötü. Duygusal bir futbolcu demek ki.
1: Evet Yalçın, toparlayalım. Bugün hangi maçlar var?
0: Bu akşam hemen şöyle söyleyeyim. 19'da İspanya Yeşilburun, saat 22'de Belçika Mısır maçları var. Keyifli maçlar olacaktır. Gollü maçlar olacaktır. Bunu da hatırlatalım.
1: Evet, fena gitmiyor değil mi Dünya
2: Harika,
1: Kupası?
2: Süper.
1: Biz biraz hüzünlü başladık ama genel manada maçlar heyecanlı, bol Aynen. gollü oluyor. Evet,
2: hızlandı
1: işte.
2: Maçlar hoşuma gitti benim. O evet. yeni kurallar nedeniyle hızlandı da.
1: Almanya bir hazırlık maçı oynamış gibi Dünya Kupası'nda 7-1 böyle. Evet, ter idmanı falan derler ya. Onun gibi oldu. Pekala, bizim maçımızsa şimdilik var hafta sonuna kadar.
0: Cumartesi saat 6'da.
1: 6'da kalkacağız bu defa. Hem o maçı hem de Dünya Kupası'nda olan biteni yine hafta boyunca konuşacağız. O halde yine klasik bitirişimizi yapalım.
0: Şampiyon Türkiye.
3: İstanbul FM'de Dünya Kupası. İstanbul

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artacak ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 26, İzmir ve Bursa 33, Antalya 28, Diyarbakır 32 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artacak ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 26, İzmir ve Bursa 33, Antalya 28, Diyarbakır 32 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
3: Yalçın.net başlıyor.

0: yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

göğsümün orta yerine diktiğim bir incir ağacı diyor. Şarkıda göğsünün ortasına dikilmiş incir ağacı. Peki normalde incir ağacı neye dikilir? Ha lütfen yani yok tarlaya, toprağa, bahçeye, oraya buraya falan demeyin. Yani hani böyle insanlar bazı şeyleri anlatırken şurama incir ağacı dikti resmen falan derler ya. Biliyor musunuz? Ha onu bir yazın. İncir ağacı nereye dikilir? Yani şarkıya bakılacak olursak aslında incir ağacı her yere dikilir gibi gözüküyor ama daha çok insanların böyle kullandığı bir tabir var ya, onu biliyorsanız yazabilirsiniz bana. Vallahi resmen Avustralya incir ağacı dikti bize. Şimdi pazar sabahı uyandık, pazar sabahın köründe uyandık ve bir pazar sabahı düşünün, hayatta o saatte uyanmışlığım yoktur yani benim. Ciddi söylüyorum. Pazar sabahı o saatte ne işim var abi? Niye uyanayım ki? Bir de bir önceki akşam yani yatmışız 12.30-1'de. Bir önceki akşam yine zaten hep geç bir saatteydik. Tam Taşçı konserindeydik. Yani her gece tabii geç yatınca sabahın 6.55'inde kalktık. Yani 6.55'te kalktım sanki maçı ben sunacağım, ben anlatacakmışım gibi. Neyse valla Avustralya Türkiye maçını hiç bu şekilde beklemiyordum. Ama tabii ki futbol yorumcuları, uzmanlar bazı uyarıları yapmışlardı. Yani bu konuyla alakalı ilerleyen dakikalarda da konuşuruz. Şimdi hani İstanbul FM özel Dünya Kupası programlarımız var biliyorsunuz, kısa kısa bazı şeylerden bahsediyoruz. Tabii biz çok profesyonel bir yorumlama yapmıyoruz. Biz biraz da işin magazinsel, eğlence ve kendi kısım tarafındayız. Ancak tabii ki orada da söylemiştim. Dedim ki yani geçmişe takılan biri değilim, geçmişle yaşayan biri değilim. Ders çıkartırız. Paraguay maçında gol olup yağarız. Yani Almanya gibi gol oldular, yağdılar dün akşam resmen. Şimdi onu neyse ilerleyen dakikalarda konuşuruz. 15 Haziran Pazartesi günündeyiz. Herkese iyi haftalar diliyorum. Ama gerçekten bir futbol ülkesiyiz. Neden? Çünkü Türkiye'nin yani mutlaka değil mi? 4'te 3'ü mutlaka ayaktaydı o zamanlar. Vallahi. Ve reytinglere de bakacağız. Reytinglerde de gördüğümüz o aranlar gerçekten Türkiye'nin nasıl bir futbol ülkesi olduğunu gösteriyor sevgili dinleyiciler. Herkese iyi haftalar diliyorum. İstanbul FM'deyiz. Yalçın.net başladı. 16'ya kadar beraberiz. Çok keyifli bir 2 saat sizleri bekliyor. Ve tabii ki pazartesi olması sebebiyle de saat 14.30'da astrolog Feyza Engin'le de her zaman olduğu gibi bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bu haftayla alakalı neler söyleyecek. Ona bir sorum var. Canlı yayında soracağım, sürpriz olsun. Meğer ne bu heveslere?

alakalı mesajlar da gelmiş. Yani onu hemen hemen şöyle, acaba en çok kimler söyler onu? Erkekler kadınlara mı, kadınlar erkeklere mi? Yani çocuklara çok fazla söylenmez. Mesela Betül demiş ki hani incir ağacı nereye dikilir diye sormuştuk ya. Ocağıma diye yazmış Betül. Ondan sonra

0: sonrasında özlem ocağına incir ağacı diye yazmış. Aysel de burada incir ağacı eve yakın dikilmez diye yazmış bak. O başka taraftan girdi. Neden? İncir ağacının kökü çok güçlü ve çok uzanan köklere sahip. Bu sebepten evin temeline, tesisatına şey ya, mimar ya kendisi. Ha, öyle ama o eşiyle birlikte almıyor. Zarar verdiği söylenir diyor. Zarar verdiği için de ocağıma incir ağacı diktin denir diyor. Oo, tamam, zarar kısmını oradan yakaladık büyük bir ihtimal. Ha, olay oradan geliyor. Olay oradan geliyor. İyi yayınlar, iyi haftalar diye de yazdı gönderdi. Demek bu yüzden zarar verdiği için eve, evin temeline, tesisatına, işte bilumum yerlerine bunu genele yaydığımız zaman da zarar verince bir insan karşısındakine ocağıma incir ağacı dikti. Güzel. Aysel çok teşekkürler. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Tabii ki sizler de mesajlarınızla İstanbul FM'deki bütün programlara katılabiliyorsunuz. Duygularınızı, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir isteğiniz, bir ne bileyim temenniniz varsa falan yazabilirsiniz, bizimle paylaşabilirsiniz. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Şimdi 11 Haziran itibariyle İstanbul FM Dünya Kupası özel programına başladık. Biz 3 arkadaş, Onur, Serdar ve ben, bazen değişebiliyoruz tabii ki. Ve bu Dünya Kupası'nı 3 dakikalık bir süre içerisinde birazcık yorumlamaya, özetlemeye çalışıyoruz. Onlardan bir yenisi daha. Hadi bakalım şimdi yayına gelsin.
1: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhaba. Dünya Kupası Özer'le birlikteyiz. Ben Serdar ve stüdyoda sevgili Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi var. Evet, bizim maçımız pazar günüydü ve hüzünlü bir Dünya Kupası başlangıcı oldu gibi gözüküyor Yalçın. Ne dersin, sen de başlayalım.
0: Aslında doğru söyledin. Pazar sabahı milyonlarca insan kalktı. Yani tam bir futbol ülkesiyiz yani. Bunu evet, bir kez daha söylememiz gerekiyor. Hı-hı. Fakat bu maçtan biz ders çıkaracağız ve önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet. Geçmişe takılan biri asla değilim. Aha. Paraguay maçı çok daha keyifli, çok daha gollü olacak bizim kendi adımıza, onu söyleyeyim. Hı hı. Ama Amerika ile Avustralya'nın da berabere kalmasını istiyoruz.
2: Yine yani başladık.
3: Gerçek bir soyunma odası konuşmacısı, yemin ediyorum var ya.
2: Motivasyon adamı.
3: Gaza geldi şu an, burada Paraguay'a koşacağım.
0: Ama başka maçların sonuçlarına da bağlı kalmayı hiç sevmiyorum işte.
2: Evet ya, o
3: ama bizim için bir klasik o, lütfen.
0: O, evet.
2: Biz onsuz yapamayız. Olmadan
0: olmuyor maalesef.
3: İlla böyle bir drama, illa bir heyecan lazım bize.
0: Bunların yani.
2: Değil mi? Evet. Özellikle. Çiple alakalı bir şey vardı.
3: Evet, evet, maçı izledim. İsveç. Tunus maçı değil mi? Doğru. Hı-hı. O maçta
2: 5-1 bitmiş bu
3: evet,
2: arada.
3: Evet, evet. Yani aslında pozisyon çok önemli değil ama teknoloji anlamında önemli. Sağ taraftan İsveç bir orta yaptı. Aha. Tam o sırada bir futbolcu, İsveçli futbolcu topa dokunmaya çalışıyor. Hı-hı. Ama dokunmadığına karar vererek gol oluyor ve golün offside olduğunu söylüyor hakem. Hı-hı. Daha sonra bu yeni teknoloji sayesinde ayağını uzatan futbolcunun topa dokunduğunu, aha, sadece toptaki titreşimden anlıyorlar.
2: Ya işte bu sayede artık maçlar çok daha adaletli, evet, oluyor değil mi,
3: evet,
2: yani?
3: Evet, yani topa ufacık parmağın ucuyla dokunmuş ve orada bir titreşim var. O titreşimden dolayı gol geçerli sayıldı.
2: O çiplerin şarjı falan bir
0: ve
2: şeyler söylemiştiniz.
0: Şunu da söyleyeyim. O toplar her maçtan önce şarj ediliyor arkadaşlar.
3: Ya bu çok saçma değil mi abi, lütfen artık ya. Telefonu şarj ediyoruz. şarj ediyoruz. Ne bileyim, kulaklığı şarj ediyoruz her artık şey. Bir salın bizi onu, lütfen ya.
0: Muhtemelen iğne şarj kablosu diye bir durum var.
3: İlla şarj kablosu satacaklar bize.
0: Evet.
2: Şöyle bir skandal olduğunu düşünsene yani, maçı oynuyorlar ama o çip şarj edilmiyor.
3: Şarj bir şey. Kesin olur. Evet, bizim maça gelir.
2: Evet. Bu arada İsveç Tunus maçı dedik, 5-1 kazanmış İsveç.
0: Sabah oynanmış.
2: İsveç'in iki golünü atan oyuncu da Tunus kökenli çıkıyor.
3: Evet, birinci golde sevinmiyor, ikinci, aha, golde seviniyor. Ben de onu anlamadım ya, sevin ya sevinme.
0: O da kötü işte. Yani. O da kötü. Duygusal bir futbolcu demek ki.
2: Evet Yalçın, toparlayalım. Bugün hangi maçlar var?
0: Bu akşam hemen şöyle söyleyeyim. 19'da İspanya Yeşilburun, saat 22'de Belçika Mısır maçları var. Keyifli maçlar olacaktır. Gollü maçlar olacaktır. Bunu da hatırlatalım.
2: Evet, fena gitmiyor değil mi Dünya
3: Harika,
2: Kupası?
3: Süper.
2: Biz biraz hüzünlü başladık ama genel manada maçlar heyecanlı, bol gollü oluyor. Evet.
3: Hızlandı maçlar, hoşuma gitti benim o yeni kurallar nedeniyle hızlandı da.
2: Almanya bir hazırlık maçı oynamış gibi Dünya Kupası'nda 7-1 böyle. Ter idmanı falan derler ya, onun gibi oldu. Pekala, bizim maçımızsa şimdilik var hafta sonuna kadar.
0: Cumartesi saat 6'da
2: Paraguay'la. 6'da kalkacağız bu defa. Hem o maçı hem de Dünya Kupası'nda olan biteni yine hafta boyunca konuşacağız. O halde yine klasik bitirişimizi yapalım.
0: Şampiyon Türkiye.
1: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

0: Radyo.net devam ediyor ve tabii ki her pazartesi olduğu gibi bugün de saat 14.30'u gösterirken astrolog Feyza Engin'le, Feyza Hoca'yla da bağlantımızı bir gerçekleştirelim. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Nasılsın? İyi misin? Her şey yolunda mı?
0: Vallahi teşekkürler. Bizler iyiyiz. İyi yolunda. Sizi sormalı.
1: İyi çok şükür. Uğraşıyoruz.
0: Hocam böyle bir...
1: Biraz hayal kırıklıkları. Ha, biraz evet. Böyle.
0: Hocam bir şey sorabilir miyim
1: beklentilerin
0: size?
1: Beklentilerin olmaması tabii.
0: Şimdi daha önceki günlerde yine böyle tabii ki astrologlar bir şeyler söylüyorlar ya. Bizim Türkiye maçında bir uzaylı inip kaçıracaktı futbolcuları. Ondan haberiniz var mı?
1: Aha yok vallahi hiç öyle bir iletişim kurmadım. Bana haberi gelmedi.
0: Hocam böyle şeyler söylediler ya. Ne diyorsunuz bu konuya?
1: Yani dilin kemiği yok. Ne diyelim? Herkes önüne geleni, diline geleni söylüyor. Düşünmüyor ki. Az önce kardeşimle bir şey konuşuyordum. Adres tarif ediyorum. Yani ettiğim tarife değil, hani verdiğim konuma göre geldiler dedi. Dedim normal değil mi dedim. Hani artık insanlar düşünmüyor. Her şeyi bizim yerimize düşünen sistemler var. İnsanların evet. Düşünmüyorsun diye kızmak da yanlış dedim. Düşünebildiği kadarıyla da şimdi her şey bir yapay zeka, işte böyle AI'ler, bunların işte sentinelleri, hani daha duygusal düşünebilenleri ya da tam yapay zekaları yapıyorken İnsana düşünmek artık düşmüyor gibi bir
0: düşmüyor,
1: şeye
0: geldik. Düşmüyor değil mi? Çok doğru söylüyorsunuz ya. Vallahi her şeyi yazıp çizer, oradan öğrenmeye çalıştığımız bir dönemi yaşamaya başladık. Öyle bir şey olduk yani.
1: Hani Uranüs ikizler diyorduk ya, bilgi çok hızlı yayılacak, evet. Bilgi çok olacak. Ama bu bilginin içinde doğru bilgi gizlenecek. Yani işte. Biz orada hani o doğru bilgiye ulaşmak için çaba sarf etmeliyiz. Evet, bilgi güçtür. Ama bilgi kirliliği içinde doğru bilgiye ulaşmak gerçekten zor bir şey.
0: Çok zor.
1: Hani burada hem hani bize şöyle bir mesaj da var. Düşünme yetini bırakma, kimseye emanet etme. Tam da zaten bununla alakalı bir yeni ay yaşadık bugün.
0: Peki İkizler Burcu'ndaki yeni ayla başlıyoruz. Öyle değil mi?
1: Evet, İkizler Burcu'nda bir yeni ay başladı. Yani sabah 5.53 civarında. Evet. Güzel, güçlü bir yeni ay. Şimdi biraz gölgesiyle, olumsuz ya da nasıl diyeyim, bazen konuşurken teknik terim kullanmamaya çalışıyorum. Sadece olayı anlatmaya çalışıyorum. O yüzden böyle arada bir bunlar olabiliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Verdiğim mesaj, hani ikizler düşünce, bilgi sistemleri, iletişim, konuşma şekliyle alakalıdır. Yani iletişimde olmak, öğretmek, öğrenmek, hani bununla ilgili konuları temsil ediyor ikizler.
0: Evet.
1: Burada buraya bir restart atılıyor. Burada bir dönüşüm var, burada yeni bir başlangıç var. İnsana diyor ki yeniden düşünmeye başla. Yani seni karakterini oluşturan düşünceler neler, neyle şekilleniyor? Bunu sorgula diyor. Yalanlara mı inanıyorsun? Burada kendini...

0: bir yardım dersek, burada hani bir zorlukla mücadele var, yardım var. Hani önceki yayınlardan birinde demiştim ya, bir yardım var ama bu yardım niye geliyor? Yani yardıma ihtiyaç var demek ki.
1: Evet.
0: Şimdi burada insana düşün diyor. İnsan düşünecek. Demek ki insan düşünmeyi bıraktı. İnsan demek ki burada bir şeyleri görmezden gelmeye, yok saymaya, bahaneler üretmeye ya da birilerini suçlamaya başladı. Hı hı. O yüzden hani aklet diyor. Yani ikizler yeni ayı doğuyor burada, zorlukla mücadele. Kişinin kendi zihinsel zorluğuyla mücadele. Hani ben bunu kötü bir yeni ay olarak düşünmüyorum ama biraz öngörülmez, çünkü yeni ayın yaptığı bir açı yok. Hani biz, hı hı, bir şeyi anlamlandırırken orada neyle temasa giriyor, iyi ya da kötü, hani olumlu ya da olumsuz yönleri. Şimdi burada bir temas olmayınca bu açısız bir yeni ayı biraz daha öngörülmez. Yani kuzenler, arkadaşlar, kardeşler, komşular, eğitimler, eğitim sistemi, öğrenciler, bu konularla ilgili işte haberleşme, sosyal medya, öngörülemeyen bir şeyler de olabilir. Zaten Uranüs düğümlere kare.
1: Evet.
0: Ay gelecek bu hafta Güney düğümle kavuşacak, yine bir Uranüs'te kare, bu tek kareler birleşecek. Hani böyle beklemediğimiz şeylerin olma potansiyeli yüksek.
1: Hı hı.
0: Venüs Plüto karşıt dedik mesela geçen hafta, bu haftaya hani yaşayacağız diye anlatmıştım,
1: evet,
0: hatırlarsan. Manipülasyon, ilişkilerde bazı zorluklar, yani sevginin silaha dönüşmesi, seviyorum kisvesi altındaki üstümüzdeki garip işte zorlayıcı yaptırımlar. Şimdi burada bir yandan da Venüs Neptün'le ve Uranüs'te de iyicil açılarda. Yani, hı hı, demek ki bir yandan bizde doğru ilişkiler ve doğru değer algısı da yerleşiyor. İlişkilerle, parayla, özdeğerle ilgili güzel gelişmeler de olabiliyor. Ama bir yandan da demek ki zorlayıcı bir etki var. Geçen gün bir danışanım dedi ki, beni uyarıyorsunuz ama dedi, benim evliliğim güzel dedi. Ya dedim, bir deprem vardır.
1: Hı hı.
0: Bu depremde her ev zarar görmez. Senin ilişkin sağlamdır. O deprem olsa da senin evin yıkılmaz. Şimdi,
1: evet,
0: burada bizim sağlam bir ilişkimiz varsa, bizim temelimiz iyiyse, ilişki dinamiklerimiz iyiyse, biz bunu sadece gözlemci oluruz. Yani insanı kamil olmada ya da tekamül etmede de hep aynısını söyleriz ya, bizler geçtiğimiz dersi sadece izleriz.
1: Evet.
0: Bizler anlamadığımızı durup durup yaşarız. Kısır döngülerimiz oluşur. Hani aynı tip insanlarla işte kandırılmalar, dolandırılmalar, aldatılmalar, işte hayal kırıklıkları, işte aynı tür başarısızlıklar, aynı tür ilişkiler. Kişi annesiyle işte arasını iyi tutamamıştır, anneyle barışamamıştır, parayla, hı-hı, ilgili problemleri geçmiyordur gibi.
1: Hı-hı.
0: Hani hepsi, evet, birbirinin altyapısını oluşturan şeylerdir bunlar. O yüzden hani burada da bizim sağlam bir ilişkimiz varsa, gökyüzünde olan şeyden biz etkilenmeyiz. Yani yıkım olarak etkilenmeyiz. Etkin,
1: evet.
0: Haberlerde izlediğimiz bir şey gibi, işte Fevda İngin orada konuştu, böyle bir şeyler vardı. Aa, şurada şunu gördüm, anlattığına benzer ama bana bir şey olmadı. Ya zaten hepimize aynı anda bir şey olmayacak. Hani birilerimiz de aklı başındayız değil mi? Güzel,
1: aynen,
0: ilişkilerimiz var,
1: evet,
0: parayla algımız iyi, işimizi iyi yapıyoruz. Yani sağlam bir binada, sağlam bir yapıda oturuyoruz. O zaman depremden kaygımız olmaz, Japonya örneği gibi.
1: Evet.
0: Hani,
1: evet,
0: orada deprem mi olmuyor? Oluyor.
1: Oluyor.
0: Sadece
1: hem de öyle böyle kaybı, depremler değil çünkü.
0: Aynen. Bizden daha çok sallanıyorlar.
1: Evet, evet.
0: Demek ki hani biz bazı şeyleri söylerken burada korku hegemonyası yaratmak değil, önlem aldırmak. Hı. Ya böyle bir şey var, biz temelimizi sağlam atalım, düşünce sistemimizi doğru kuralım, inanç sistemimizi doğru kuralım, biz bunları geçirmez olalım.
1: Hmm, işte
0: hani
1: bu
0: aslında
1: güzel.
0: Temel prensip bu. Hani ya şu olacak, vah vah vah, hiçbir işe imza atmıyorum, hiçbir şeye başlamıyorum ama evlenmeyeyim, böyle bir şey yok. Hani biz nasıl ilerleyeceğiz? Zaten zorluk olmadan ilerleme olmaz ki. Hepimizin mücadele alanı başka.
1: Evet.
0: Bayağıdır burç yorumu yapmamıştım. Bu hafta bu yeni ayla birlikte yaptım. Hani burç yorumları bana biraz, çünkü şey geliyor, hani 24 derece ikizlerde bir yeni ay, biz bunu anlatırken burçlar genelinde ne diyoruz? Aslında 24 derece civarı gezegeni olanları etkiliyor. Hepimiz aynı şekilde etkilemiyor.
1: Hı hı. Farklı
0: bundan
1: etkileşimler.
0: Bu küçük bir kitleye hitap ediyor. Bu herkese bunu indirgeyemeyiz. Önemli olan haritadır. Ama şöyle bir şey var. Hani güzel bir yeni ay, güzel başlangıçlar, destekleri de var diyoruz ya. Hı hı. Burada tabii ki ikizler, terazi, kova, Aslan ve Koçlar çok daha iyicil etki alıyor. Daha destekleyici etkiler oluyor. Yaylar bunu karşıdan, yani eğer ki doğru değer

0: değerlendirirse bunu iyicil bir etki olarak alabilir. Hı hı. Diğer burçlar için burası hani ikizler, yaylar, başaklar ve balıklar için biraz daha zorlayıcı bir etkidir. Çünkü onlara kare karşıtla geliyor bu yeni ay. Hı hı. Burası da sert etkiler. Yani hani bir mücadeleyle, bir meydan okumayla, bir restleşmeyle olabilir gibi düşünmek gerekiyor. Onun dışındaki burçlarımız bu yeni aydan çok da fazla yani hani
1: etkilenmeyecek.
0: Nasıl diyeyim? Standartları çok bozulmuyor yani.
1: Onlar evet, devam
0: standart
1: yani.
0: Bir şekilde. Hani burada yine olmaz dediğimizin olduğu hani Uranüs düğümlere kare biliyorsun. Hı-hı. Büyük gezegenler yani ağır gezegenlerin geçişleri uzun soluklu oluyor. Hani biraz daha günlerimizi alıyor. Hı-hı. O yüzden bu etki devam ediyor. Hani ummadığımız yerden bir şeyler gelebilir. Ve bu hafta 20 Haziran itibariyle Kiron dediğimiz bu yaralı şifacı arketipi dediğimiz yapı Koç'tan Boğa'ya geçiyor. Şimdi Kiron'un Boğa'ya geçmesi demek bir çeşit Uranüs Boğa yani 2018'de Uranüs Boğa'ya geç tabii 2018 Uranüs Boğa'ya geçmişti. Hı hı. Bu 7,5 yıllık döngüde hani birçok şey alt üst oldu ya.
1: Evet.
0: Özellikle parayla, değerle, konforla, aynen, güvenlikle ilgili algılar yerle bir oldu, evet, bir oldu yani. Şimdi Kiron Boğa diyor. Kiron kapanmayan yara. Ama şöyle düşünmek lazım. Uranüs burada devrim yaratır. Kiron o yarayı kapatmak için sana yarayı gösterir. Yani ilacını bul der. Yaralı şifacı dememizin sebebi budur. Hmm. Evet, burada yine sorunlar olmaya devam edecek. Ama bunların doğru kullanırsak sistem şifası gibi de burası işleyebilir. Özellikle 73-83 yılları arasında doğmuş olanlar, retrolarıyla birlikte şey yapıyorum. Hı hı. Her 83'ü değil. Benim mesela Kiron'um, ben 83'üyüm ama Kiron'um Boğa değil.
1: Tamam.
0: Bir kısmı için söylüyorum.
1: Ben 73'lüyüm mesela hocam.
0: Siz, seninki de ya Koç'tur ya Boğa'dır. Boğa'ysa da başıdır. Şu an haritanı hatırlamadığım için net bir şey söyleyemiyorum. Ama şöyle kolayım da varsa onu da gözümün önüne açayım derim.
1: Hocam yani bana WhatsApp'tan da yazarsınız yani.
0: Şimdi burada Kiron'un Boğa burcuna geçişi hani bir Eylül-Ekim ayına kadar devam edecek. Bu süreçte bize hani neler yapılabileceği, neler olabileceği gibi böyle bir hani ön gösterim gibi bir şey olacak. Hı-hı. Ondan sonrasında retro yapacak, yine Koç burcuna gelecek. Yani bugün konuşulan konular, yani bu süreçte son günlerde, son haftalarda konuşulan konular yeniden bir gündem olacak. Hani şu an dünyada bir barış söz konusu, bir şeyler söz konusu.
1: Evet, bu oldu. Hı-hı.
0: Hani şu an iyiye gidiyor gibi görünüyor. Bunun nasıl olacağını aslında biz önümüzdeki kış göreceğiz. Yani Nisan'a varacak bir şekilde o civarlarda bunu görüp döneyim olacağız. Hı hı. O yüzden şu an yani hani evet bir şeyler var ama bizim irademiz dışında bir şeyler olduğu için şöyle olacaktır diyemiyoruz. Çünkü Trump amca ne yapacak? Netanyahu ne diyecek? Bunları bilemiyoruz. Bir de Dünya Kupası ile ilgili bir şey demek istiyorum.
1: Son bir dakikamız bu arada. Lütfen buyurun.
0: Bak kısa kısa kestim, kusura bakma. Şimdi Dünya Kupası'nın hani bir başlangıç şeyiyle haritayı açtığımızda hı hı. Merkür'ün Sirius kavuşumunda olduğu bir anda başladığını görüyorum. Yani Sirius'u güçlü olan bir ülkenin kupayı alacağını düşünüyorum ben.
1: O ülkeler arasında var mıyız hocam peki biz?
0: Evet, Türkiye var.
1: Süper, süper.
0: Ama Amerika'da var.
1: Aynı gruptayız.
0: Yani Amerika'nın doğum tarihi hani 4 Temmuz'dur. Güneş Sirius kavuşumuyla doğmuş bir hı-hı. ülkedir. Ve ev sahibi bir ülkede olduğu için burada ne olur nasıl olur bilmiyorum. Diğer tarafta Meksika var, hani Güney Amerika, burada da Sirius'un etkisi yüksektir. Türkiye'de bir Plüto Sirius ülkesidir. Plüton'u Sirius'tur. Burada hani bir dönüşüm döngüsü vardır. Bu bize birinci evde Plüton'u ağırlıyor olmamız, bu karizmatik gücümüzü bir kupayla taçlandırır mı bilemiyorum.
1: Ah, inşallah hani, hocam.
0: En sona Türkiye Amerika kalmazsa yani Amerika elenirse Türkiye şansı evet daha yüksek olur diye düşünüyorum.
1: Süper. Eleyeceğiz hocam, biz Amerika'ya eleyeceğiz. Eleyeceğiz.
0: Yani o yüzden böyle hani ülke haritalarını, tabii eski ülkelerin haritalarını bulmak da çok zor bir iş. Hani Fransa'nın hangi haritası diyeceğiz değil mi? Hani biz,
1: evet,
0: dünya tarihine baktığımızda Fransa var yani.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden hani bazı ülkelerin haritasına bakamıyoruz. İngiltere'ye mesela bakamıyoruz. Yani tüm tarihte geçen devletler bunlar. Ama en azından Amerika'yı biliyoruz. Amerika'nın seyircisinin güçlü olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hani burada evet şampiyonlukla alakalı iddiaları çok büyük olabilir. Ama Türkiye'nin de bir iddiası vardır. Plüto birinci evi Sirius kavuşumunda olduğu için. Hani burada dilerim biz alırız.
1: Hadi inşallah. Hocam çok teşekkürler. Bu hafta da çok güzel şeyler söylediniz, bilgilendirdiniz. Haftaya pazartesi tekrar görüşeceğiz.
0: Görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, iyi kalın. Moralinizi, motivasyonunuzu bozmayın. Olumsuz bir şey varsa iyisi de vardır, unutmayın. Hani kapanan kapı kapandı diye peşinden koşmayın. Önce anahtar mı doğru, kapı mı doğru, anahtar kimin elinde? Bunları bir sorgulayalım bu hafta. Yani gidenin peşinden gitmek değil, bize yeni açılacak kapıların niyetinde olmak çok daha faydalı olacak.
1: Süpersiniz. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere hocam o zaman.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Hoşçakalın. İstanbul.

0: yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
0: Maksimum. Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 1-1-2.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattını ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: Yalçın, ağladım ağladım sabahın köründe. Öyle yenilgi, bak ben futboldan anlamıyorum, izlemeyi seviyorum ama maç başladı. O Barış Alper'i de al be adam dedim. Bak öyle söylemiş. Hep hücum, hep hücum, savunma, sıfır adamlar, iki pozisyon yakaladı, gol attı diye. Güzel ya. Amerika'ya yenilirsek var ya depresyona girerim diye de yazmış dinleyicimiz. Özgür diyor ki Feyza Hoca diyor milli takım için hafta sonu güzel şeyler söyler mi? Hafta sonunu geçtim Özgürcüğüm, genelde söyledi vallahi bak. Yani şu Amerika'yı elersek tamamdır. Ne diyor Özlem? Ben maçı kahvaltı yaparak mutfakta izledim. Eşim de içeride yatarak izledi diyor. Ya bazıları kalkmıyor abi, yani ne bileyim. Peki şimdi ikinci saate doğru ilerliyoruz. İkinci saatte her pazartesi yaptığımız gibi WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız. Pazartesi gününüzü biraz daha keyiflendireceğiz.
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artacak ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 26, İzmir ve Bursa 33, Antalya 28, Diyarbakır 32 derece olacak.

söylüyorum zaten. Yani şöyle, bir futbol ülkesiyiz gerçekten. Sabahın belki de kimine göre körü değil ya. Ya ben hep o saatte kalkıyorum kardeşim falan diyenler de vardır. Ne bileyim, aramızda her gün 5.30'da uyanan insanlar vardır. Hafta içi özellikle. Yani Yalçıncığım, pazar günü de uyanmıyoruz diyebilirsiniz ama bir kere bünye alışmıştır. Yani siz isteseniz de pazar günü 5.30 olmasa bile 6.30'da uyanırsınız. Vallahi öyle bir durum yani. Şimdi bünye alışıyor. Haftanın 5 günü o saatte kalkıyorsunuz. Yani yani şöyle bir şey düşünüyorum. Her gün 5.30'da uyanıp da cumartesi ya da pazar günü 10'a kadar uyuyan var mı aramızda? Yoktur be abi. Yani o 10'a kadar zaten o vücut uyutmaz büyük bir ihtimal. Şimdi neyse, pazar günkü dedim ki şu televizyon reytinglerine bir bakayım. Acaba nedir? Ne kadar seyretmişiz? Hani tamam, Dünya Kupası başladığından beri özellikle futbol maçları reytinglerde ilk 5'te yer alıyor. Yani çok güçlü bir dizi olursa araya böyle bir sıkışıyor. Vallahi. Şimdi dedim hem de bizim Türkiye milli maçının reytingine de bir bakmış oluruz falan. Aa, bir baktık ki öyle böyle değil. Şimdi dün akşam nereden çıktı? Dün sevgili dinleyiciler, Avustralya Türkiye maçı reytinglerde birinci sırada 43.91, 44 diyelim yani. Hemen hemen yarısını almış bu maç. Ondan sonra işte Hollanda-Japonya maçı, Almanya Churako maçı, yanlış mı söyledim onu tam bilmiyorum ama araya daha 17 dizisi girmiş. Ha, dizi seyredenler de var. Ama reyting ölçümü o kadar yüksek değil. Yani bir kez daha görmüş olduk ki evet, gerçekten nedir? Biz bir futbol ülkesiyiz. Seviyoruz abi A'dan Z'ye. Kadın, erkek, yaşlı, genç, çoluk, çocuk, hepimiz seviyoruz valla. Yalçın diyor, ben diyor 5'te uyanırım yıllardır diyor. Vay vay vay. Ayşe de diyor ki ben diyor 5.30'da kalkıyorum, sonra 7'de geri uyuyorum. Boş ver Yalçın, geçmişe mazi, geleceğe niyazi derler diyor. Peki. 15 Haziran pazartesi günündeyiz. 3.11 geçiyor saatler. İstanbul FM'de Yalçın.net devam eden program. 16'ya kadar beraberiz. Birazdan da WhatsApp istek hattını devreye sokacağız.

son dakika gelişmesi verelim böyle dizi hayatından, dizi dünyasından. Sevgili dinleyiciler, çok güvendiğim bir tabii ki isim Birsel Altuntaş'ın hesabından size aktaracağım. Bilmiyorum sosyal medyada gördünüz mü? Kızılcık Şerbeti'ni izleyenler mutlaka vardır aramızda diye düşünüyorum. Orada Abdullah Bey'in mi? Hani böyle genç bir otelinde çalışan sevgilisi Işıl tiplemesi vardı, biliyor musunuz hani orada? Evet, işte o Işıl, Ece İrtem gerçek adı. Evinde 35 yaşında, evinde kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi. Bir son dakika gelişmesi bu. Hiç bilmiyorum, seyrettiniz mi, hatırlıyor musunuz? Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle akıllarda kalmıştı. Ece İrtem vefat etti deniyor. 35 yaşındaki oyuncunun evinde sabah saatlerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği de öğrenildi. Bunu sizinle bir paylaşayım istedim. Kızılcık Şerbeti vardır mutlaka, devamlı izliyorsunuzdur. Belki ne bileyim yani hoşunuza giden bir karakterdi ya da işte çok takip ettiğiniz bir karakterdi ama çok da iyi bir oyuncuydu kendisi. Sadece Kızılcık Şerbeti ile değil daha birçok dizide de oynamıştı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Gerçekten yani beklenmeyen... zaten ölüm böyle değil mi? Ne zaman geleceğini bilseydik böyle olmazdı diye de düşünüyoruz bir kez daha. Allah rahmet eylesin. Şimdi sevgili dinleyiciler, İstanbul FM'de yalçın.net devam ediyor. Şöyle yapalım, WhatsApp istek hattını devreye sokalım. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız. Pazartesi gününüzü biraz daha keyifli hale getireceğiz. Şu anda nerede dinliyorsunuz bilmiyorum ama belki biraz keyifsiz olabilirsiniz. Belki hani duymak istediğiniz bir şarkı vardır. O sizin keyfinize keyif katar ya. Heh, işte o şarkıyı çalmak için WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Yapmanız gereken işlem basit. WhatsApp'tan adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Tabii ki dinlemek istediğiniz şarkıyı da yazın, bana gönderin. Ha, ama mesajı ilk gönderen isim olmanız gerekiyor. Mesajınızı sesli de yazılı da gönderebilirsiniz. En çabuk hangi şekilde gönderirseniz birinci olursunuz. Sizin istediğiniz şarkıyı da çalarım. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Mesajına ilk ulaştıran isim olursanız sizin istediğiniz şarkıyı çalabiliriz. Herkese kolay gelsin.

0: teşekkürler. Biraz önce WhatsApp istek hattını tabii ki devreye soktuk. Mesajlarınız yoğun şekilde geldi. Herkese teşekkürler sevgili dinleyiciler. Şimdi nedir? Mesajını ilk ulaştıran isim şanslı isim oluyor demiştik. Onun istediği şarkıyı da çalacağız demiştik. Evet, mesajını ilk ulaştıran bir isim var. İstanbul'dan Canan. Canan 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan, 1530 puanla bugünün şampiyonu sensin. Yalçın merhaba, senden Sertab Erener'den Güle Güle Şekerim şarkısını istiyorum. Şimdiden teşekkürler diye de yazdı gönderdi. O zaman ne yapıyoruz? Radyomuzun sesini biraz daha açıyoruz. Çünkü şarkın geliyor.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

takip ederken çok renkli şeyler de görüyoruz ya da hiç bilmediğimiz, hiç duymadığımız şeyler de duyuyoruz Dünya Kupası hakkında. Ama tabii hani sadece maçı seyretmekle kalmayıp onun arkasından haberleri de biraz takip etmek lazım. Biz bunu tabii ki haliyle yapıyoruz, çok fazlasıyla yapıyorum. İstanbul FM Dünya Kupası özel programını çekiyoruz, kaydediyoruz. Ama orada işte süremiz kısıtlı olduğundan dolayı çok şeyle böyle fazla bahsedemiyoruz ama şimdi şundan bahsedeyim. Hani Japonlar, Japon taraftarlar bir kez daha kendilerini gösterdiler Dünya Kupası'nda. Gösterdiler derken kameraya falan değil, sevgili dinleyiciler. Yani daha öncesinde duymuştum aslında bu konuyla alakalı ama bu da tabii ki üzerine gelen bir haber oldu. Japonya Hollanda'yla karşı karşıya geldi ve Japonya taraftarları maçtan sonra hemen stadı terk etmediler. Tribünü terk etmediler. Neden? Çünkü kupanın ardından Japon taraftarlar çöplerini toplamaya başladılar. Yanlarında getirdikleri çöp poşetlerini, artık ne getirdilerse, artık ellerinde ne vardı, su şişesi olabilir, başka şeyler falan. Ve maçtan sonra Japonya taraftarları kendi çöplerini, getirdikleri kendi çöp poşetlerine koyarak çöplerini toplayıp stadı o şekilde terk ettiler. Vallahi ya, böyle bir durum var yani. Şimdi mesela bir Japon taraftar sormuşlar, yani niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Bu bizim kültürümüz demiş Japon taraftar. Yani olayı filme alan ve on binlerce beğeni toplayan işte FIFA'nın sosyal medya kanalına her şeye saygı meselesi, oyunculara, taraftarlara ve stadyuma saygı demiş ya. Abi ne güzel bir şey ya. Vallahi. Yani bilmiyorum. Hani bazı

bazı şeyleri çalmak mı lazım? Feyiz almak mı lazım? Yani evet ya, ne kadar güzel bir düşünce, bir hareket. Biz de yapalım mı desek bilemiyorum. Bu arada WhatsApp istek hattında tabii ki mesaj gönderdiğiniz çok teşekkürler. Şarkısını çalamadığımız dinleyicilerimiz var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Orada bir tane görmüştüm böyle tan şarkısına ihtiyacım var. Ya da şarkının ismi ya. Ama yepyeni şarkısını çaldım. Cuma akşamı da Stad konserindeydik. Reels paylaştım kendi hesabımdan. Oradan da bir bakabilirsiniz. Ben hani tan söylesin de ne söylerse, nerede söylerse söylesin kafasında biriyim. Çok severim kendisini. Yorumunu, şarkılarını çok severim. Yani deyip Stad konserinde seyretmiş olduk.

teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, Yalçın.net'te pazartesi gününde veda zamanı geldi. Tabii ki teşekkür ediyorum bugün de bizimle birlikte olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için. Valla yarın bir aksilik olmazsa yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında buluşacağız. Güzel şarkıları dinleyelim, güzel şeylerden, keyifli şeylerden bahsedelim. Birazdan Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Bir saat boyunca en sevdiğiniz o nostaljik şarkıları arka arkaya dinleme şansına sahipsiniz. Bunu bir kez daha söyleyelim, hatırlatalım. Yarın saat 14'te buluşuyoruz. Bu arada İstanbul FM'i lütfen Instagram'dan takip edin. Sosyal medyada aktif durumdayız. Yani oralardan neler olacak, neler bitecek, hangi hediyeleri kazanacaksınız, hepsini öğrenebilirsiniz. Dedikten sonra da günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, herkesle samimi olmak bir yetenek değil, bazen bir karakter zafiyetidir. Mesafeli olmaksa kibir değil, kendini muhafaza etmektir. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artacak ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 26, İzmir ve Bursa 33, Antalya 28, Diyarbakır 32 derece olacak.

0: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

0: kitaplardan birini kazanma şansı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: DS Damat.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artacak ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 26, İzmir ve Bursa 33, Antalya 28, Diyarbakır 32 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya istikametinde etkili aksiyonda yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Sefaköy Zincirlikuyu aksiyonda Topkapı Avcılar aralıklarla etkisini sürdürüyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Ataşehir çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye'de aralık larla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: pilottan birini kazanma şansı. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
2: Altın Yıldız. Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese

Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artacak ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 26, İzmir ve Bursa 33, Antalya 28, Diyarbakır 32 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirlikuyu, aksi yönde Çağlayan Haliç, Zeytinburnu Şirinevler etkili devam etmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey, Ok Meydanı Seyran Tepe, aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar etkili. Maltepe Ateşehir Ümraniye yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Ile seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maximum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Reklamlar.
2: Lezzet arıyorsan
3: Festi.
2: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
3: buldum.
2: Opet'te bulacaksın.
4: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Şakası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: Burası.
1: Reklamlar.
2: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Şampiyon yapsın, dövmesini yaptıracağım dedim, yaptırdım.
2: Ama pişman mıyım?
1: Evet.
2: Niye? Yani sözünden dönmesi ne kadar pahalıya mal oluyor biliyor musun? Artık 30 yaşındasın.
3: Şşş, 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık, tutması zor sözler almadık. Taahhütsüz internet,

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhaba. Dünya Kupası Özer'le birlikteyiz. Ben Serdar ve stüdyoda sevgili Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi var. Evet, bizim maçımız pazar günüydü ve hüzünlü bir Dünya Kupası başlangıcı oldu gibi gözüküyor Yalçın. Ne dersin, sen de başlayalım.
2: Aslında doğru söyledin. Pazar sabahı milyonlarca insan kalktı. Yani tam bir futbol ülkesiyiz. Yani bunu evet. Bir kez daha söylememiz gerekiyor. Hı-hı. Fakat bu maçtan biz ders çıkaracağız ve önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet. Geçmişe takılan biri asla değilim. Aha. Paraguay maçı çok daha keyifli, çok daha gollü olacak bizim kendi adımıza, onu söyleyeyim. Hı hı. Ama Amerika ile Avustralya'nın da berabere kalmasını istiyoruz.
1: Yine başlayacak bir şey.
3: Gerçek bir soyunma odası konuşmacısı, yemin ediyorum var ya.
1: Motivasyon adamı.
3: Gaza geldim şu an, buradan Paraguay'a koşacağım.
2: Ama başka maçların sonuçlarına da bağlı kalmayı hiç sevmiyorum işte.
1: Evet ya, o
3: ama bizim için bir klasik o, lütfen.
2: O evet.
1: Biz onsuz yapamayız.
2: Olmadan olmuyor tabii ki. Olmadan olmuyor maalesef.
3: İlla böyle bir drama, illa bir heyecan lazım bize.
2: Karikatürleri bile var bunların yani.
1: Değil mi? Evet. Özellikle. Çiple alakalı bir şey vardı.
3: Evet, maçı izledim. İsveç-Tunus maçı değil mi? Doğru. Hı-hı. O maçta
1: 5-1 bitmiş bu arada.
3: Evet, evet. Yani aslında pozisyon çok önemli değil ama teknoloji anlamında önemli. Sağ taraftan İsveç bir orta yaptı. Aha. Tam o sırada bir futbolcu, İsveçli futbolcu topa dokunmaya çalışıyor. Hı-hı. Ama dokunmadığına karar vererek gol oluyor ve golün offside olduğunu söylüyor hakem. Hı-hı. Daha sonra bu yeni teknoloji sayesinde ayağını uzatan futbolcunun topa dokunduğunu, aha, sadece toptaki titreşimden anlıyorlar.
1: Ya işte bu sayede artık maçlar çok daha adaletli, evet, oluyor değil mi,
3: evet,
1: yani?
3: Evet, yani topa ufacık parmağın ucuyla dokunmuş ve orada bir titreşim var. O titreşimden dolayı gol geçerli sayıldı.
1: O çiplerin şarjı falan bir
2: ve
1: şeyler
2: söylemiştiniz. Şunu da söyleyeyim, o toplar her maçtan önce şarj ediliyor arkadaşlar.
3: Ya bu çok saçma değil mi abi, lütfen artık ya. Telefonu şarj ediyoruz. Ya telefonu şarj ediyoruz. Ne bileyim, kulaklığı şarj ediyoruz artık, bir salın bizi
2: onu
3: lütfen ya.
2: Muhtemelen iğne şarj kablosu diye bir durum var.
3: İlla, yani şöyle bir şarj kablosu satacaklar bize.
2: Evet.
1: Şöyle bir skandal olduğunu düşünsene yani, maçı oynuyorlar ama o çip şarj edilmiş.
3: Şarj bir şey. Kesin olur. Bizim maça gelir.
1: Evet. Bu arada İsveç-Tunus maçı dedik. 5-1 kazanmış İsveç.
2: Sabah
1: oynanmış. İsveç'in iki golünü atan oyuncu da Tunus kökenli çıkıyor.
3: Evet, birinci golde sevinmiyor, ikinci, aha, golde seviniyor. Ben de onu anlamadım. Ya sevin ya sevinme.
2: O da kötü işte. Yani. O da kötü. Duygusal bir futbolcu demek ki.
1: Evet Yalçın, toparlayalım. Bugün hangi maçlar var?
2: Bu akşam hemen şöyle söyleyeyim. 19'da İspanya Yeşilburun, saat 22'de Belçika Mısır maçları var. Keyifli maçlar olacaktır. Gollü maçlar olacaktır. Bunu da hatırlatalım.
1: Evet, fena gitmiyor değil mi Dünya
3: Harika,
1: Kupası?
3: Süper.
1: Biz biraz hüzünlü başladık ama genel manada maçlar heyecanlı, bol, aynen, gollü oluyor. Evet, işte.
3: Hızlandı maçlar, hoşuma gitti benim. O, evet. Yeni kurallar nedeniyle hızlandı da.
1: Almanya bir hazırlık maçı oynamış gibi Dünya Kupası'nda 7-1 böyle. Aynen, evet. Ter idmanı falan derler ya, onun gibi oldu. Pekala, bizim maçımızsa şimdilik var hafta sonuna kadar.
2: Cumartesi saat 6'da
1: Paraguay'la. 6'da kalkacağız bu defa. Hem o maçı hem de Dünya Kupası'nda olan biteni yine hafta boyunca konuşacağız. O halde yine klasik bitirişimizi yapalım.
2: Çalıyor Türkiye.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası. İstanbul FM.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: Yesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artacak ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava

0: sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 26, İzmir ve Bursa 33, Antalya 28, Diyarbakır 32 derece olacak.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirlikuyu, aksiyonda Çağlayan Haliç, Zeytinburnu Şirinevler etkili devam etmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey, Ok Meydanı Seyran Tepe, aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar etkili. Maltepe Ateşehir Ümraniye yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi, kalp

0: aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.
1: Ön dizi ve kim dövdü?

uzaktayım, inmedin o en son duraktayım. Ne kadar daha da derin

0: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.
1: Ön bizim için böyle tamam.

Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.